0: Rusin Arabada Girsak Kerizim'e veriyor. Yaptığı Maduri Şuçka Avakli'nin Ahmet Oğuz, Yedin Mubarakyan, Akşır Çalya'nın Mekanyol, Agur Kerenir, Saygatan Adım.
1: Mez, Mez Sayrı Sayrı, İmanun İstiyarı Agur, Agur Kuruşan, Anca Gizim.
0: Hüseyin Hüseyin Hüseyin, Şarnagink, Hişenk, Cumhurbank, Ödüm Haya Bahbaman Hartman, Abdülkasım Çürsin, Artınki Hart Çevrik, Nervin, Müzgen Çişli, Nizi Bada Hatsınlı, Hatsor, Beradzınlı Daskin, Mink Dagabin Dabrink, Mink Dagabin Dank, Mişor Esmadzı Hop, Bidi Spamin, Mince Birçin Hayır,
2: Neksas Hüseyin, Mişke Hayır, Kim, Mitzayrıs,
0: Admin Çarşı,
2: İşhan Şarı,
1: Zeytun Gabriel Türkiye'miç. Buramın antigen emir paneri, armatneri.
3: ihnen hart kalte Seele, der Rekursion.

fabrikasını çürsün. Artunki hart çeyning, gnerving, uzving, çişte, mir, mizi bada altınerov, petor, veradzınbat askink. Mink dagabin gabring, mink dagabin gangr.

Aslan diye söyler ki ama ben sana çıkıp bir çağım. Çıkı bir adam mesela pas. Yes. Şak mı diye diğerine koştum. Çıkı bir adam mesela. Yes. Şak mı diye diğerine koştum. Şak o para dinleyen anına doğru bir konumanı yiyin. Oyunak ilmahayı bırak şahı rast etsin. İşte ne borti bırakırız kasıyım.